0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattı berüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattı berüsü.

çoğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Hurmatlı uğarmandarı, emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Niye odanı bu yıl tonu koççuluğu Lingzhi'ni gülüm döstürüp sınak retin döstürdü hazır? Yeyi kayınla caygaşkan Lingzhi östürü bazasındağı Jinbianzhi birinci numarlı Lingzhi açıtkı bakteriyası gen cayla ösüp ösü havalı jakşlanıp at yakında jinav alınıp çalpı düşüm çireminin ek tonla aylanasına jet ösü bocum oldu.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası'nın Kırgızstan Ulusal Radyosu emi jaňylykdary berýärdi nazaryňyzga sunadyk. Ugarmandar, salamatsyzdar we taňky jaňylyklar berýärimizge göňül buruňyzdar. Bugün 2026 ýylyň 9-njy aýynyň 16-njy güni günge şerşembe. Mundaý kandar kalendar boýunça 8-njy aýdan 6-njy güni. Örümçüde gün açyk bolup artynan ötkün jaňyň jaýy tabanyň temperaturasy 16-da 26 Celsius gradus, şilu batyş tünükden 4-5 bal şamal çygat. Bu jolku berýärimiziň negizgi mazmunlary tömendäkidir.
1: Çin Şiaojang Erkin Tuniyaz Tajikistandan birinci orunbasary Zonglesi Halyk Zoda menen görüşdi.
0: Çin Şiaojang Erkin Tuniyaz Örümçüde Kırgızstan mamleketi işleri katçısı Goychiyop menen görüşdi.
1: Mamleketi jolu 3033-nji lineýasy Köýdün Maýtaokçary jogary ylamdykdaky taş jol gurulyşy batymjyl işlatylyp Köprü ýolumy, tonel, jol ulun saluw gurulyşlary guyruglaş gulaş şaýdyryldy.
0: Bagtu çegara ozunan 2026-njy ýyldyk çegaradan girip çykandary 200 000 adam reýetden aşyp, byltyrky ýyldykdan aldyn 103 gün murda bul görsetkiçke jetdi.
1: Awtonom raýonubyz gowumdyk gamsyzlandyruw toluklama çölkümün geňirtüü saýasatyn syzyl jolga goýup, jogary okuw jaýdy bitirgen okuwçylar syýaktularda jumuşdan durunu goldaýyp epkinin zor aýtdy.
0: Zönye jyny ulu buruluş, Çüngü jumuşyda ýykandary gyzlar miýesi uzun sapara jeňişiniň 90 ýyldygyny eskir atayyn tema görgüzmesi Ürümçide görgüzmelendi.
1: Emi toluk mazmun daryny oňuzdar.
0: Stansiýa gabary 9-njy aýdan 14-nji gün Awtonom raýonyň partkomynyň şöjesi Çin Şiaojang, Awtonom raýonyň töregesi Erkin Tuniyaz Ürümçide Şinjanga 2026 Şanghaý Hyzmatdaşlyk Uýumy Sanar we Ekonomika talkyw jyýynyna gatnaşmaga gelgen Tajikistanyň birinji orunbasary Zonglesi Halyk Zoda gatarlar menen görüşdi. Mamlekettik sandyk malumat idarasy partiýa grupasynyň şöjesi idara başçysy Lüleýa Hun görüşüge gatnaşdy. Çin Şiaojang Jüngü Kommunistik Partiýasy, Şinjaň Uygur Awtonom raýonyň komiteti, Awtonom raýonyň hökümet jana Şinjaň öndürüş guruluş biň tuanatynyň Halyk Zoda gatarlylaryň gelgenini garşyla turganyny bildirdi. Hal mynday dedi. Töraga Şi Jinping jana Zongtung Rahmondun strategiýalyk jetekdeşliginde Jüngü Tajikistan jaňy dowry jalpy etken strategiýalyk hyzmatdaşlyk şeriklik baýlanyşy har gaýsy salada turukdy öýünügini saklap, goňşy mamlekettler baýlanyşynyň ülgüsüne aýlandy. Jüngü Kommunistik Partiýasy 18-nji gurultaýdan beri töraga Şi Jinping jana Jüngü Kommunistik Partiýasy Borbordyk komiteti Şinjaň hyzmatyna öz kölüň many berip, jaňy dowry Jüngü Kommunistik Partiýasynyň Şinjaňda başgaryw jalpy ýykymyny bekitip, Şinjaňdan ekonomika gowy menügüsünde düýnöni jalt garatgan oorçundyk ýetişkendiklerge gol jetkirüwge jetekdedi. Bugünkü Şinjaňda gowy çoňgur daly syzyl turukdulukdy saklap, jogary sapatda öýnügi hereket energiýasy güç alyp ulutlar yntymaklygy aldyga jylyp, din raşker ymlalu, madaniýet örkünde öýnügip, el beýpil gonuşlanyp gowunak tirçilik kılıp, Jüngü ekonomikasynyň başym öýnügüsi jene gowy uzun mezgil turukdy boluda eki çoň ukmuşdun jandu gijreýtilgen görnüşine aýlandy. Jüngü Şinjaň menen Tajikistanyň jergilikleri ara almaşdyrýan hyzmatdaşlygynyň negizi bekem, tabylgalary mol. Biz Tajikistan tarap menen bir ýolda eki mamlekeet başçylarynyň zarul ortak tanymyny düzeleşdirip, ekonomika soda hyzmatdaşlygynyň sapatyny ösdürip darajasyny aşyrýany türkmekde. Negizgi jabdu, energiýa baýlygy, zamanbap aýyl çarba, soda, zat çügürtüü syýaktuu salalardaky goşbagytdu garjy salyw gölümini geňirtip, Sanaryp hyzmatdaşlyk mekindigini işdikdigi geňirtip sanaryp negizge jabdusyny özüre baýlanyşdyryp, özüre tutaşdyrygyny güçetip jaňylyk jaratyw jetişkenliklerinden özüre narıp jetkirip çogul baýarlanyp, işmerlerdi birgeleşip tarbiýalap jetişdirip kol garmaşyp sanaryp jibek jolun orta gurunu jylaşdatyp, gumanitardyk almaşdyryw, özüre ülge alyny tereňdetip kembegallardy azaýtyw, agartyw, darlanyw. Çegir attıgan sayakat siyaktu salalardaki hizmattaşlık dengelini östürüp, hansayın tığız bolgun Jüngü Tajikistan tağdırlaş ortoqtulkusun kuruğa güç koşunu galayız. Halyk Zoda mynday bildirdi. Eki mamleket başçılarının özkülümanı beri üsü jana özdürü başı bolup türkmek töğüsünde Tajikistan Jüngü baylanışı jakşı önügünü saktap, hargaysa sala hizmattaşlıkında iştikti tavılgalarga kol jetkirdi. Jüngü Şinjaň Tajikistan Jüngü baýlanyş önügüsünde zaryl köprelik düýün rolun görsetdi. Jakynky ýyllardan beri Tajikistan menen Şinjaňyň soodasynyň artyp oturup atyşdykdygy bolup, hyzmatdaşlyk mekindigini geňirtüü birdemji tereňdedi. Eki tarapdan artykçylyklaryny özara toluktoosun güçetip, hyzmatdaşlyk formasyny geňirtip zat çügürtüü soodasy, jaň energiýany öňüktürüü, aýyl çarba düşümdere öndürüşi menen iş goşuş syýaktuu salalardy merçikdip. Garjy salyw hyzmatdaşlygyny syzyl güç altyp, hal saýyn köp nakdyly jetişkendiklerde jaratyp eki tarapdan özara payda jetkirip, hyzmatdaşlygyny jaňy gatmarga köterüni ümit kılam. Tajikistan tarap

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

20'dan 33 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Kumulda gün açık, temperatura 14'ten 32 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Turpanda gün bulutlu, temperatura 24'ten 37 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Korlada gün bulutlu bolup artınan açılat, temperatura 18'den 32 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Aksu'da gün bulutlu, temperatura 16'dan 29 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Artışta gün bulutlu, temperatura 14'ten 30 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Kaşgar'da gün bulutlu, temperatura 15'ten 29 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Xotende gün bulutlu, temperatura 17'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısıq. Batıştündükten 3-4 balı şamal çıgat. Jogorda barayınan maalımat uktuñuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Лекторлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуш Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan bakta bağbançılık, malçılık katarlı ocaklardağı elçerba tüşümdörün öndürüş kurulması jana sort kurulmasın dağı da asıldaştırıp, mamleket boyunca taasır küçkü ee elçerba tüşümdörü jana joğuru darajalı azık tülük köş koşu bazaların jaratıp, baştamçı kirkanlarda tüyrük ayırıp yetiştirip, elçerba tüşümdörün eş koşu tüyündü çinjirin jaratıp, açtık egüden üst ölgü tamak olup çıgıga çeyin, mal bakmaçılığından etke eş koşu biştü, elçerba öndürüşünün önür jay tüşümün aylanuğa çeyin bolgon işterdi tolluk jandu iştey. Tağa elçerba tüşümdörün asıl sapat tuğulu, jana sapat koopsuzduk dengelini östürüp, elçerbanın marke arkulu güçötü hareketen tereng jolgo koyup, asıl sapat tuğu elçerba tüşümdörü bazarın çar tıraptu genirtip, jaşıl azık tülük, organik elçerba tüşümdörü, coğrafyalık belgi tüşümdörü, danktu, özgöçü, asıl jaşağın elçerba tüşümdörün moyunda bektü jalpı sanın 3500'ge jetkirip, elçerba tüşümdörünün sapat koopsuzduğun mönöttü güzötü bölçöde tolumdu bolu sarstırmasının 98%'dan joğur bolusun saktap, Pinvey Şinjan jakşı tüşümdör tizmesindegi tüşümdü 2000'ge jetkiret. Mundan başka Şinjan'dagı açtık, ekonomikalık egin, jem toyuttu birgelik plandu, dikançılık, tokoyçuluk, malçılık, balıkçılıkta ten karmu, öndürüş, iş koşu iştü, satunu jalgaştıru, ayıl çarba, madaniyat, sayakatlı jorluşturunu algacılıştatıp, çakan dikan tütündörün, mamleket boyunca asıl sapattu dikançılık, malçılık tüşümdörü mağızdu, kamdu bazası kuruluşuna teren katışuğa jetektep. Dikandardın gireşesini arttırunu sızıl jılıştatat. Egin yerdi korguu jana güldöndürüünü jalpı betkeye güçötüp, joğur ölçömdü atız kuruluşun joğur sapattu alga jılıştatıp, su baylığın ilmi bölüştürü, içke ünümçül bolu, joğur önümdü paydalanuunu güçötüp, zamanbap bir öncülük bazası kurup, şart kağıra iş görüp, ayılçırba jan sapattu öndürüş güçlerini önüktürüp, ayılçırba da apattan korgunu, apat siyanın azaytu sistemas kuruluşun güçötüp, ayılçırba negizki jabdularının sapatını arttırıp, darajasını östürü götürtkü bolu. 14-5 yıllık jospor mezgilinde Şinjan'dan açlık tüşümü jalpı 16 milyar 980 milyon jıñ artıp, artuu mölçörü mamleket boyunca birinci orunda turdu. Ar jılı 10 milyar jıñdan aşuun açlıktı nuk kurak otorup çıgып, mamleketibizdin batış bölük açlık kampasına aylandı. Pakta egençilik rayonunun orundaştırılısı jana kesip kurulması özgüldüksüz asıldaşıp, tüşümü ulandı köp jıl büt mamlekettin 90%'dan aşuunu neyledi. Şinjan'dan asıl sapattu koy uyeti büt mamlekette bazar taap, ak su alması, korla almurtu, payzabat işin meyi qatarlu, danktu, asıl sapattu özgöçö mömülür mamleketi içi sırtında dank çıgarıp, iş koşup iştelgen kızılmılık, kalempir, zarangza qatarlı özgöçö eginderden östürlü gölömü jana tüşümü mamleket boyunca birdey birinci orunda turdu. Şeyin joğu mınday bildirdi. 15-5 yıllık jospor mezgili Şinjan'dan mamleket boyunca asıl sapattuu dikançılık, malçılık tüşümdörü, mağızdu, kamdu, bazası jaratuuda naktılı ilgerilerini kolgo keltirüüdögü algılıktuu mezgil. Şinjan ozu tüyünün baylık üstündögü, rayon ordo azелдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

Korlada gün alabulutlanıp ardından açılat. Abanın temperaturası 18'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Aksu'da gün alabulutlanıp ardından açılat. Abanın temperaturası 15'den 28 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, tüştükten 3 bal jel jürat. Artışta gün alabulutlanat. Abanın temperaturası 15'den 28 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgıştan 3 bal jel jürat. Kaşkar'da gün alabulutlanıp ardından açılat. Abanın temperaturası 16'dan 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Xotende gün alabulutlanat. Abanın temperaturası 16'dan 29 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Joğorda barayna malımat uqtuñızdar. Bugünkü Şinjan jañlıqtarı berübiz öz ayaldamasına jetti. Bul jolku Şinjan jañlıqtarı berübizdeki makalalardı oturgondor Mambet Turdo Apish, Roza Kızaybek, Begimat Akmat. Dektorloru Mamet Türü Mamet Tursun Gülnar Abdurasul. Bakul oçu Mambet Turdo Apish. Redaktorloru Gülkada Akun, Kaşkarbay Turdalı. Jopti redaktoru Alanur Musa. Ukkanıñızdarga rahmat. Dağda köp mazmundardı ukkıñızdar je körgiñizdir kelse, Slow Shooting abonettir terminalını çürüp alsañızdar bolot. Emi, Arlu telinin ırlarından uqasızdar.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Niye odanı bu yıl tonu kuşçuluğu Lingzhi'ni gülümdöştürüp sınak retinde östürdü hazır? Yeyi kayınla caygaşkan Lingzhi östürü bazasındağı Jinbianzhi birinç numurlu Lingzhi açıtkı bakteriyası gen jayla ösüp ösü avalı jakşılanıp at yakında jinav alınıp çalpı düşüm çeneminen 2 tonna aylanasına jeti ösü bocum oldu.

0: Zatı cana sezimi var.
1: Jürül gölü madaniyat adamzattın akıl parasatının danege. Tarık görüngüsü kaltırgan balu baylık. Al bizdin tamırıbız, canıbız. Junhanın ozot jürül gölü madaniyatını örçütüp, muras kerbek kılalı.

Şinjang Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.